0: Ondan da koşal bakaktır.
1: Savaş. Şeria. Emal sana gönder.
2: Çok umcular.
0: Ay Cemre! El atar! Gel Cemre!
3: Meri bunu da dekli pagal ho jayegi.
4: Meri singing de karı için sesini ki o da dile varım.